0: Aforadio.
1: NATO zirvesinden savaş ve silahlanma çıktı. Sosyal haklara yönelik kesintilere tepkiler sürüyor.
2: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
3: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
2: Radio Kassel Info Magazin.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 9 Haziran Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba. Dünyada savaş ve silahlanma yarışı hız kesmeden sürerken Almanya'da sosyal haklar, iklim krizi, eğitim ve kamu hizmetleri tartışılmaya devam ediyor. Bugünkü haber bültenimizde hem uluslararası gelişmeleri hem de Almanya ve Kassel'den öne çıkan başlıkları sizlerle paylaşacağız. Mikrofonda ben Talat Kaya. Ankara'daki NATO zirvesinde yayınlanan sonuç bildirgesi, ittifakın silahlanma politikasını büyüterek sürdüreceğini ortaya koydu. Müttefikler, 50 milyar dolarlık yeni savunma alımı, savunma sanayisinin ortak üretim kapasitesinin artırılması ve yapay zeka ile transatlantik savaş bulutu gibi ileri teknoloji projelerine yatırım yapma taahhüdünde bulundu. Avrupa ve Kanada'nın 2025'te savunma harcamalarını 139 milyar doların üzerinde artırdığı belirtilirken bu yükün daha da büyüyeceği açıklandı. Rusya uzun vadeli tehdit olarak tanımlanırken Ukrayna'daki savaşın sürdürülmesine yönelik 2026 için 70 milyar euroluk askeri yardım taahhüt edildi. 2027'de de en az aynı düzeyde desteğin süreceği bildirildi. İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini vurgulayan bildirgede İran'a Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğüne uyma çağrısı yapıldı. NATO'nun 360 derecelik güvenlik yaklaşımıyla küresel ölçekte askeri varlığını genişletme iradesi yeniden ifade edildi. Zirve sonunda liderler Türkiye'nin cömert misafirperverliği için teşekkür etti. NATO zirvesinde savunma harcamalarının artırılması ve yeni askeri hedefler öne çıkarken Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler savaşın sahadaki ağır sonuçlarını bir kez daha gözler önüne serdi. İran Sağlık Bakanlığı Amerika Birleşik Devletleri'nin son iki gün içinde düzenlediği saldırılarda 14 insanın yaşamını yitirdiğini, 77 insanın da yaralandığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bombardımanında Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri hedeflerin yanı sıra İran'ın güneyindeki çeşitli kentler hedef alındı. Saldırılardan Hürmüzgan, Buşehir ve Sistan, Beluçistan eyaletlerindeki askeri üsler, liman tesisleri ve demiryolu altyapısı etkilendi. Buşehir'in güneyindeki bir askeri üstün iki füzeyle vurulduğu, Çabahar'da ise deniz trafiği kontrol kulelerinin hedef alındığı bildirildi. İran yönetimi saldırıların ardından Birleşmiş Milletler'e başvurarak ABD'yi ülkenin egemenliğini ihlal etmekle suçladı. Yetkililer Buşehir nükleer santralinin saldırılarda zarar görmediğini açıkladı. Çabahar'daki İmam Ali Hastanesi'nde ise şarapnel parçalarının isabet ettiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları yalnızca bölgedeki gerilimi artırmakla kalmadı. Küresel enerji piyasalarını da etkiledi. Hürmüz Boğazı'nda arzın aksayabileceği endişesiyle petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti. Uluslararası alanda milyarlarca dolar silahlanmaya ayrılırken, Almanya'da ise bütçenin nasıl kullanılacağı konusunda farklı bir tartışma yaşanıyor. Sosyal haklarda planlanan kesintiler sivil toplum kuruluşlarının tepkisini çekiyor. Almanya'da kamu hizmetlerini savunan Gemeingut adlı sivil toplum kuruluşu hükümetin sosyal politikalarını eleştirdi. Açıklamada hastanelerin kapanmasına yol açabileceği belirtilen yeni sağlık düzenlemeleri, emeklilik sisteminin zayıflatılması, 8 saatlik iş günü ilkesinin esnetilmesi, hastalık raporlarına yönelik denetimlerin artırılması ve sosyal yardım alanlara daha ağır yaptırımlar getirilmesi eleştirildi. Buna karşın büyük şirketlere vergi kolaylıkları sağlanması ve savunma harcamalarının artırılması da tepki çeken başlıklar arasında yer aldı. Kuruluş ayrıca bilgi edinme özgürlüğü yasasının sınırlandırılmasının ve kamulaştırma imkanlarının daraltılmasının toplumsal muhalefeti zorlaştıracağını öne sürdü. Gemeingut, hükümetin krizlere çözüm üretmek yerine sosyal haklarda kesintiye gittiğini savunarak, kamu hizmetlerinin güçlendirilmesi, daha adil bir vergi sistemi ve sosyal devletin korunması çağrısında bulundu. Kuruluşa göre asıl soru şu: kriz dönemlerinde toplumun yükünü kim taşıyacak? Vatandaşlar mı, yoksa daha güçlü ekonomik aktörler de sorumluluk üstlenecek mi? Önümüzdeki dönemde sağlık politikaları, hastanelerin finansmanı, kamuya ait sosyal tesislerin korunması, üniversite binalarının özelleştirilmesi ve otoyol yönetiminin yeniden özel sermayeye açılmasına yönelik planlara karşı kampanyalar düzenleyeceklerini açıklayan kuruluş, vatandaşları da bu çalışmalara destek vermeye davet etti. Toplumun karşı karşıya olduğu sorunlar yalnızca sosyal politikalarla sınırlı değil. İklim krizi de artık doğrudan insan yaşamını tehdit eden en önemli başlıklardan biri haline gelmiş durumda. Almanya'da aşırı sıcaklar en az 5100 insanın hayatına mal oldu. Almanya'da Haziran ayının sonunda yaşanan aşırı sıcak hava dalgası, insan kaynaklı iklim değişikliğinin yol açtığı ağır sonuçları bir kez daha gözler önüne serdi. Robert Koch Enstitüsü'nün tahminlerine göre aşırı sıcaklar nedeniyle en az 5100 insan hayatını kaybetti. Bunların yaklaşık 4300'ü sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıktığı 22-28 Haziran haftasında yaşamını yitirdi. Söz konusu dönemde birçok kentte 40 derecenin üzerinde, bazı bölgelerde ise 41 dereceyi aşan sıcaklıklar ölçüldü. Aynı hafta Almanya'daki ölüm sayısı önceki yılların ortalamasına göre yaklaşık %30 artarak 23.700'e ulaştı. Uzmanlara göre aşırı sıcaklar özellikle 75 yaş üzerindeki insanlarla kalp, akciğer ve böbrek hastalıkları bulunanlar için büyük risk oluşturuyor. RKI verilerine göre sıcaklığa bağlı ölümlerin %80'inden fazlası bu yaş grubunda gerçekleşti. Bilim insanları bu tür aşırı sıcak hava dalgalarının fosil yakıt kullanımı nedeniyle hızlanan insan kaynaklı iklim değişikliğiyle birlikte daha sık, daha uzun süreli ve daha şiddetli yaşandığını belirtiyor. Uzmanlar iklim krizinin artık yalnızca çevresel değil, aynı zamanda ciddi bir halk sağlığı sorunu haline geldiğine dikkat çekiyor. İklim krizinin yarattığı ağır tablo tartışılırken, uzmanların dikkat çektiği bir başka konu ise çocukların ve gençlerin geleceği. Bu kez gündemde eğitim ve okuma alışkanlıkları var. Gençler daha az kitap satın alıyor. Giderek daha az genç kitaplara yöneliyor. En azından rakamlar bunu gösteriyor. 10 ila 15 yaş arasındaki gençlerde kitap satın alanların sayısı neredeyse 3'te 1 oranında azaldı. Alman Kitap Ticareti Birliği'ne göre bu gerilemenin en önemli nedenlerinden biri, eğitim politikalarında yıllardır süren eksiklikler nedeniyle çocuk ve gençlerin okuma becerilerinin zayıflaması. ARD kanalının haberine göre buna karşın bazı bağımsız kitap evleri tabloya daha temkinli yaklaşıyor. Frankfurt'taki bir kitap evinin yöneticisi 10-15 yaş grubunun zaten kitapları çoğunlukla hediye olarak aldığını, bu nedenle satışlardaki düşüşün kendi mağazalarında belirgin hissedilmediğini söylüyor. Onlara göre asıl sorun artan kiralar, yükselen maliyetler ve şehir merkezlerindeki küçük kitap evlerinin birer birer kapanması. Raporda dikkat çeken bir diğer nokta ise 16-19 yaş grubunda kitap satışlarının yeniden artması. Özellikle genç yetişkinlere yönelik romanlara ilginin sürdüğü belirtilirken, sektör temsilcileri gençlerin okumaktan tamamen uzaklaşmadığını, yalnızca okuma alışkanlıklarının ve tercih ettikleri mecraların değiştiğini ifade ediyor. Eğitim demişken şimdi de Kassel'den anneleri ve babaları yakından ilgilendiren bir gelişmeyi aktaralım. Kassel'in Forsfeld semtindeki Lindenberg İlkokulu'nun bahçesinde yapılan incelemelerde zararlı maddeler tespit edildi. Belediye çocuklar için şu anda herhangi bir sağlık tehlikesi bulunmadığını açıklarken toprağın temizlenmesi için yaklaşık 550 bin euroluk bir çalışma yapılacağını duyurdu. Şubat ayında velilere gönderilen bilgilendirmede okul bahçesindeki bazı toprak örneklerinde aromatik hidrokarbonatlar bulunduğu belirtildi. En yüksek kirlilik değerlerinin bulunduğu bazı alanlar güvenlik amacıyla kapatıldı. İki aşamada gerçekleştirilecek temizlik çalışmalarının sonbaharda başlaması ve 2027 ilkbaharına kadar sürmesi bekleniyor. Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Savaş ve silahlanmadan sosyal politikalara, iklim krizinden eğitim ve yerel gelişmelere uzanan gündemin öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaştık. Haberlerimizin daha ayrıntılı haline www.radyokassel.de adresinden ulaşabilirsiniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar sağlıkla ve merakla kalın.
0: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kasya Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: NATO zirvesinden savaş ve silahlanma çıktı. Sosyal haklara yönelik kesintilere tepkiler sürüyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 9 Haziran Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba. Dünyada savaş ve silahlanma yarışı hız kesmeden sürerken Almanya'da sosyal haklar, iklim krizi, eğitim ve kamu hizmetleri tartışılmaya devam ediyor. Bugünkü haber bültenimizde hem uluslararası gelişmeleri hem de Almanya ve Kassel'den öne çıkan başlıkları sizlerle paylaşacağız. Mikrofonda ben Talat Kaya. Ankara'daki NATO zirvesinde yayınlanan sonuç bildirgesi, ittifakın silahlanma politikasını büyüterek sürdüreceğini ortaya koydu. Müttefikler 50 milyar dolarlık yeni savunma alımı, savunma sanayisinin ortak üretim kapasitesinin artırılması ve yapay zeka ile transatlantik savaş bulutu gibi ileri teknolojik projelerine yatırım yapma taahhüdünde bulundu. Avrupa ve Kanada'nın 2025'te savunma harcamalarını 139 milyar doların üzerinde artırdığı belirtilirken bu yükün daha da büyüyeceği açıklandı. Rusya uzun vadeli tehdit olarak tanımlanırken Ukrayna'daki savaşın sürdürülmesine yönelik 2026 için 70 milyar euroluk askeri yardım taahhüt edildi. 2027'de de en az aynı düzeyde desteğin süreceği bildirildi. İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini vurgulayan bildirgede İran'a Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğüne uyma çağrısı yapıldı. NATO'nun 360 derecelik güvenlik yaklaşımıyla küresel ölçekte askeri varlığını genişletme iradesi yeniden ifade edildi. Zirve sonunda liderler Türkiye'nin cömert misafirperverliği için teşekkür etti. NATO zirvesinde savunma harcamalarının artırılması ve yeni askeri hedefler öne çıkarken Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler savaşın sahadaki ağır sonuçlarını bir kez daha gözler önüne serdi. İran Sağlık Bakanlığı Amerika Birleşik Devletleri'nin son iki gün içinde düzenlediği saldırılarda 14 insanın yaşamını yitirdiğini, 77 insanın da yaralandığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bombardımanında Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri hedeflerin yanı sıra İran'ın güneyindeki çeşitli kentler hedef alındı. Saldırılardan Hürmüzgan, Buşehir ve Sistan, Beluçistan eyaletlerindeki askeri üsler, liman tesisleri ve demiryolu altyapısı etkilendi. Buşehir'in güneyindeki bir askeri üstün iki yüzeyle vurulduğu, Çabahar'da ise deniz trafiği kontrol kulelerinin hedef alındığı bildirildi. İran yönetimi saldırıların ardından Birleşmiş Milletler'e başvurarak ABD'yi ülkenin egemenliğini ihlal etmekle suçladı. Yetkililer Buşehir nükleer santralinin saldırılarda zarar görmediğini açıkladı. Çabahar'daki İmam Ali Hastanesi'nde ise şarapnel parçalarının isabet ettiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları yalnızca bölgedeki gerilimi artırmakla kalmadı. Küresel enerji piyasalarını da etkiledi. Hürmüz Boğazı'nda arzın aksayabileceği endişesiyle petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti. Uluslararası alanda milyarlarca dolar silahlanmaya ayrılırken, Almanya'da ise bütçenin nasıl kullanılacağı konusunda farklı bir tartışma yaşanıyor. Sosyal haklarda planlanan kesintiler sivil toplum kuruluşlarının tepkisini çekiyor. Almanya'da kamu hizmetlerini savunan Gemeingut adlı sivil toplum kuruluşu hükümetin sosyal politikalarını eleştirdi. Açıklamada hastanelerin kapanmasına yol açabileceği belirtilen yeni sağlık düzenlemeleri, emeklilik sisteminin zayıflatılması, 8 saatlik iş günü ilkesinin esnetilmesi, hastalık raporlarına yönelik denetimlerin artırılması ve sosyal yardım alanlara daha ağır yaptırımlar getirilmesi eleştirildi. Buna karşın büyük şirketlere vergi kolaylıkları sağlanması ve savunma harcamalarının artırılması da tepki çeken başlıklar arasında yer aldı. Kuruluş ayrıca bilgi edinme özgürlüğü yasasının sınırlandırılmasının ve kamulaştırma imkanlarının daraltılmasının toplumsal muhalefeti zorlaştıracağını öne sürdü. Gemeingut, hükümetin krizlere çözüm üretmek yerine sosyal haklarda kesintiye gittiğini savunarak, kamu hizmetlerinin güçlendirilmesi, daha adil bir vergi sistemi ve sosyal devletin korunması çağrısında bulundu. Kuruluşa göre asıl soru şu: kriz dönemlerinde toplumun yükünü kim taşıyacak? Vatandaşlar mı, yoksa daha güçlü ekonomik aktörler de sorumluluk üstlenecek mi? Önümüzdeki dönemde sağlık politikaları, hastanelerin finansmanı, kamuya ait sosyal tesislerin korunması, üniversite binalarının özelleştirilmesi ve otoyol yönetiminin yeniden özel sermayeye açılmasına yönelik planlara karşı kampanyalar düzenleyeceklerini açıklayan kuruluş, vatandaşları da bu çalışmalara destek vermeye davet etti. Toplumun karşı karşıya olduğu sorunlar yalnızca sosyal politikalarla sınırlı değil. İklim krizi de artık doğrudan insan yaşamını tehdit eden en önemli başlıklardan biri haline gelmiş durumda. Almanya'da aşırı sıcaklar en az 5100 insanın hayatına mal oldu. Almanya'da Haziran ayının sonunda yaşanan aşırı sıcak hava dalgası, insan kaynaklı iklim değişikliğinin yol açtığı ağır sonuçları bir kez daha gözler önüne serdi. Robert Koch Enstitüsü'nün tahminlerine göre aşırı sıcaklar nedeniyle en az 5100 insan hayatını kaybetti. Bunların yaklaşık 4300'ü sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıktığı 22-28 Haziran haftasında yaşamını yitirdi. Söz konusu dönemde birçok kentte 40 derecenin üzerinde, bazı bölgelerde ise 41 dereceyi aşan sıcaklıklar ölçüldü. Aynı hafta Almanya'daki ölüm sayısı önceki yılların ortalamasına göre yaklaşık %30 artarak 23.700'e ulaştı. Uzmanlara göre aşırı sıcaklar özellikle 75 yaş üzerindeki insanlarla kalp, akciğer ve böbrek hastalıkları bulunanlar için büyük risk oluşturuyor. RKI verilerine göre sıcaklığa bağlı ölümlerin %80'inden fazlası bu yaş grubunda gerçekleşti. Bilim insanları bu tür aşırı sıcak hava dalgalarının fosil yakıt kullanımı nedeniyle hızlanan insan kaynaklı iklim değişikliğiyle birlikte daha sık, daha uzun süreli ve daha şiddetli yaşandığını belirtiyor. Uzmanlar iklim krizinin artık yalnızca çevresel değil, aynı zamanda ciddi bir halk sağlığı sorunu haline geldiğine dikkat çekiyor. İklim krizinin yarattığı ağır tablo tartışılırken, uzmanların dikkat çektiği bir başka konu ise çocukların ve gençlerin geleceği. Bu kez gündemde eğitim ve okuma alışkanlıkları var. Gençler daha az kitap satın alıyor. Giderek daha az genç kitaplara yöneliyor. En azından rakamlar bunu gösteriyor. 10 ila 15 yaş arasındaki gençlerde kitap satın alanların sayısı neredeyse 3'te 1 oranında azaldı. Alman Kitap Ticareti Birliği'ne göre bu gerilemenin en önemli nedenlerinden biri, eğitim politikalarında yıllardır süren eksiklikler nedeniyle çocuk ve gençlerin okuma becerilerinin zayıflaması. ARD kanalının haberine göre buna karşın bazı bağımsız kitap evleri tabloya daha temkinli yaklaşıyor. Frankfurt'taki bir kitap evinin yöneticisi 10-15 yaş grubunun zaten kitapları çoğunlukla hediye olarak aldığını, bu nedenle satışlardaki düşüşün kendi mağazalarında belirgin hissedilmediğini söylüyor. Onlara göre asıl sorun artan kiralar, yükselen maliyetler ve şehir merkezlerindeki küçük kitap evlerinin birer birer kapanması. Raporda dikkat çeken bir diğer nokta ise 16-19 yaş grubunda kitap satışlarının yeniden artması. Özellikle genç yetişkinlere yönelik roman

0: alanlara ilginin sürdüğü belirtilirken, sektör temsilcileri gençlerin okumaktan tamamen uzaklaşmadığını, yalnızca okuma alışkanlıklarının ve tercih ettikleri mecraların değiştiğini ifade ediyor. Eğitim demişken şimdi de Kassel'den anneleri ve babaları yakından ilgilendiren bir gelişmeyi aktaralım. Kassel'in Forsfeld semtindeki Lindenberg İlkokulu'nun bahçesinde yapılan incelemelerde zararlı maddeler tespit edildi. Belediye çocuklar için şu anda herhangi bir sağlık tehlikesi bulunmadığını açıklarken, toprağın temizlenmesi için yaklaşık 550 bin euroluk bir çalışma yapılacağını duyurdu. Şubat ayında velilere gönderilen bilgilendirmede okul bahçesindeki bazı toprak örneklerinde aromatik hidrokarbonatlar bulunduğu belirtildi. En yüksek kirlilik değerlerinin bulunduğu bazı alanlar güvenlik amacıyla kapatıldı. İki aşamada gerçekleştirilecek temizlik çalışmalarının sonbaharda başlaması ve 2027 ilkbaharına kadar sürmesi bekleniyor. Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Infomagazin programını dinlediniz. Savaş ve silahlanmadan sosyal politikalara, iklim krizinden eğitim ve yerel gelişmelere uzanan gündemin öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaştık. Haberlerimizin daha ayrıntılı haline www.radyokassel.de adresinden ulaşabilirsiniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar sağlıkla ve merakla kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani, kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Balıkta tasarruf reformu kabul edildi. FAVE'nin cazip şirket hedefi.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 10 Temmuz Cuma. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'da bugün birçok tartışmanın merkezinde aynı soru var. Krizin ve tasarruf politikalarının yükünü kim taşıyacak? Hastalardan çalışanlara, kiracılardan sosyal yardım alanlara kadar milyonlarca insanı ilgilendiren gelişmeleri ele alacağız. Mikrofonda ben Talat Kaya. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla birlikteyiz. Almanya'da uzun süredir tartışmalara neden olan sağlıkta tasarruf paketi beklendiği gibi Bundestag'da kabul edildi. Oylamada 319 milletvekili evet, 286 hayır oyu verdi. 4 vekil çekimsel kaldı. SPD, CDU, CSU hükümeti tarafından hazırlanan yasa 2027 yılında sağlık sigortalarının artan harcamalarını frenlemeyi ve yeni prim artışlarını önlemeyi hedefliyor. Bunun için muayenehaneler, klinikler, eczaneler ve ilaç sektöründe harcama kısıtlamaları. İlaçlar için daha yüksek katkı payı. Eşlerin ücretsiz aile sigortasına yönelik kısıtlamalar öngörülüyor. Sosyal yardım kuruluşları reformun hastanelerde tedavi kalitesini düşüreceği, sigortalılar ve hastalar için ek yükler yaratacağı konusunda uyardı. Günün ilerleyen saatlerinde Bundesrat'ta reformu ele alacak. Yasa onay gerektirmediği için Bundesrat'ın reformu tamamen durdurma yetkisi yok. Ancak süreci Vermittlungsausschuss'a yani arabuluculuk komisyonuna göndererek yavaşlatabilir. Fakat şu an için böyle bir çoğunluğun oluşması beklenmiyor. Sağlık sisteminde tasarruf tartışmaları hastaları ve sigortalıları ilgilendirirken benzer bir soru şimdi sanayinin kalbinde. Volkswagen'de soruluyor. Tasarrufun bedelini kim ödeyecek? Volkswagen'ın 2030'a kadar dünyanın en cazip otomobil şirketi olma hedefi şirket içinde büyük bir tartışma başlattı. İyi de cazipliğin faturasını kim ödeyecek? Yönetimin verimlilik ve karlılık vurgusu yapması nedeniyle çalışanlar ve sendikalar bu dönüşümün bedelinin emekçilere çıkarılmasından endişe ediyor. Denetim kurulu toplantısından fabrika kapatmaları veya işten çıkarmalar konusunda net bir karar çıkmadı. Ancak kulis bilgilerine göre Emden, Hannover, Zwickau ve Neckar Ulm tesislerinde üretimin kademeli olarak durdurulması değerlendiriliyor. Bu süreçte dünya genelinde on binlerce çalışanın işini kaybedebileceği konuşuluyor. Şirket Avrupa pazarındaki daralma, Çin'deki satış kayıpları ve küresel rekabet baskısını gerekçe gösteriyor. Sendikalar ise bu sorunların faturasının çalışanlara kesilmesine karşı çıkıyor. En büyük endişe yaklaşık 8 bin insanın çalıştığı Zwickau fabrikası için yaşanıyor. Olası bir kapanmanın bölgedeki tedarik zincirini ve yerel ekonomiyi ağır şekilde etkileyeceği belirtiliyor. Volkswagen'daki tasarruf tartışması artık yalnızca şirket içi bir mesele olmaktan çıkıp Almanya'nın sanayi politikası ve istihdam geleceği açısından kritik bir sınava dönüşmüş durumda. Otomotiv sektöründe istihdam tartışmaları sürerken çalışma yaşamını ilgilendiren bir başka önemli başlık da mini job sisteminin geleceği. Almanya'da yaşlılık güvencesi komisyonunun milyonlarca kişinin çalıştığı mini job sistemindeki vergi ve sosyal sigorta ayrıcalıklarının kaldırılması yönündeki önerisi tartışma yarattı. Perakende gastronomi, otelcilik, tarım ve çeşitli hizmet sektörlerini temsil eden işveren örgütleri öneriye sert tepki gösterdi. İşverenlere göre mini job sisteminin kaldırılması ya da maliyetinin artırılması hem çalışanları hem de işletmeleri olumsuz etkileyecek. Özellikle perakende, restoran, otelcilik ve temizlik sektöründe mini job çalışanlarının önemli bir yer tuttuğu belirtilirken, bu sistemde yapılacak değişikliklerin personel açığını büyüteceği, hizmetlerin aksamasına ve birçok kişinin ek gelirini kaybetmesine yol açabileceği ifade ediliyor. Komisyon ise mini job sisteminin sosyal güvenlik yapısını zayıflattığını savunuyor. Bu nedenle mini job çalışanlarının emeklilik sigortasına dahil edilmesini, vergi ve sigorta avantajlarının kaldırılmasını, uygulanan %2'lik verginin %5'e çıkarılmasını ve istisnanın yalnızca öğrenciler için geçerli olmasını öneriyor. İşveren örgütleri ise bu değişikliğin Almanya ekonomisine uzun vadede zarar vereceğini belirtiyor. Onlara göre mini job sistemi özellikle öğrenciler, emekliler, çocuk sahibi ebeveynler ve ek gelir elde etmek isteyen çalışanlar için iş ve özel yaşamı dengeleyen önemli bir esnek çalışma modeli olmayı sürdürüyor. Ekonomi ve çalışma yaşamındaki tartışmaların ardından şimdi milyonlarca insanı doğrudan ilgilendiren konut sorununa bakalım. Almanya'da her gün 71 sosyal konut yok oluyor. Bu ne anlama geliyor? Dar gelirli aileler için uygun fiyatlı konut seçeneğini her gün biraz daha azaltıyor. Anlamı bu. Almanya genelinde kiralık ev fiyatları hızla yükselmeye devam ederken, dar gelirli ailelerin sığınabileceği son liman olan sosyal konutların sayısı alarm veriyor. Hükümetin güncel verilerine göre Almanya genelindeki toplam sosyal konut sayısı yaklaşık 1 milyona kadar gerilemiş durumda. Bu durum ülkenin yakın tarihindeki en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Uzmanların hesaplamalarına göre Almanya matematiksel olarak her gün ortalama 71 sosyal konutun statüsünü kaybetmesine sahne oluyor. Yıllık bazda incelendiğinde ise sadece son bir yıl içinde 57 binden fazla daire sosyal konut statüsünden çıktı. Haber ajanslarının derlediği bilgilere göre bu hızlı erimenin arkasında sistemin yasal işleyişi yatıyor. Almanya'da devlet İnşaat firmalarına ucuz kredi veya teşvikler vererek konut inşa ettiriyor. Bunun karşılığında ev sahipleri daireleri 20 ile 30 yıl boyunca sadece dar gelirli vatandaşlara devletin belirlediği düşük fiyatlardan kiralamayı taahhüt ediyor. Ancak bu yasal süre sona erdiğinde ev sahiplerinin üzerindeki fiyat kısıtlaması otomatik olarak kalkıyor. Süresi dolan daireler serbest piyasa koşullarına geçiyor ve kiralar bir gecede fırlayabiliyor. Yılda ortalama sadece 27 bin yeni sosyal konut inşa edilebilirken sistemden çıkan konut sayısı bunun iki katını aşıyor. Sendikalar ve kiracı hakları savunucuları bir kere sosyal konut olan bir yer sonsuza kadar sosyal konut kalmalı ilkesinin anayasal güvenceye alınmasını ve kamusal konut şirketlerinin acilen devreye sokulmasını talep ediyor. Sosyal konut sayısı her geçen gün azalırken kira krizine karşı öngörülen çözümler de siyasi tartışmaların merkezinde yer alıyor. Şimdi de Berlin'de yeniden gündeme gelen kamulaştırma tartışmasına bakalım. Almanya'da koalisyon hükümetinin konutların kamulaştırılmasını eyalet düzeyinde yasaklamayı planladığı yönündeki karar tartışma yarattı. Konutların kamulaştırılması için kampanya yürüten Deutsche Wohnen und Co. Enteignen adlı şirketin koalisyon komitesinin geçen hafta aldığı kararla hükümetin eyaletlerin bu yönde adım atmasını federal bir yasayla engellemeyi hedeflediğini açıkladı. Girişime göre bu adım Berlin'de yapılacak seçimler öncesinde konutların kamulaştırılmasına ilişkin halk oylamasını fiilen geçersiz kılmayı ve Alman Anayasası'nın kamulaştırmayı düzenleyen 15. maddesini sınırlandırmayı amaçlıyor. girişim hükümetin bu tutumunun kamulaştırmanın kira krizine karşı uygulanabilir bir çözüm olduğunu gösterdiğini savundu. Hazırladıkları yasa taslağıyla uygulama için gerekli hukuki zemini oluşturduklarını belirten girişim hükümetin şimdi bunu engellemeye çalıştığını öne sürdü. Açıklamada hükümet, büyük emlak şirketleri ve gayrimenkul lobisinin çıkarları doğrultusunda hareket etmekle suçlandı. Berlin'deki demokratik halk oylamasına müdahale edildiği savunulan açıklamada, bu yaklaşımın demokrasi anlayışı açısından da ciddi soru işaretleri yarattığı ifade edildi. Değerli dinleyiciler, böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Haberlerimizi yayın süremize uygun olarak özetleyerek aktarıyoruz. Haberlerin ayrıntılı hallerine ve gün boyunca yayınlanan diğer gelişmelere www.radyokasel.de internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Sağlıklı ve neşeli bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Pazartesi günü canlı yayında buluşuncaya kadar hoşça kalın ama mutlaka merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını bilirim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: sağlıkta tasarruf reformu kabul edildi. Favenin cazip şirket hedefi.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 10 Temmuz Cuma. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'da bugün birçok tartışmanın merkezinde aynı soru var. Krizin ve tasarruf politikalarının yükünü kim taşıyacak? Hastalardan çalışanlara, kiracılardan sosyal yardım alanlara kadar milyonlarca insanı ilgilendiren gelişmeleri ele alacağız. Mikrofonda ben Talat Kaya. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla birlikteyiz. Almanya'da uzun süredir tartışmalara neden olan sağlıkta tasarruf paketi beklendiği gibi Bundestag'da kabul edildi. Oylamada 319 milletvekili evet, 286 hayır oyu verdi. 4 vekil çekimser kaldı. SPD, CDU, CSU hükümeti tarafından hazırlanan yasa 2027 yılında sağlık sigortalarının artan harcamalarını frenlemeyi ve yeni prim artışlarını önlemeyi hedefliyor. Bunun için muayenehaneler, klinikler, eczaneler ve ilaç sektöründe harcama kısıtlamaları. İlaçlar için daha yüksek katkı payı. Eşlerin ücretsiz aile sigortasına yönelik kısıtlamalar öngörülüyor. Sosyal yardım kuruluşları reformun hastanelerde tedavi kalitesini düşüreceği, sigortalılar ve hastalar için ek yükler yaratacağı konusunda uyardı. Günün ilerleyen saatlerinde Bundesrat da reformu ele alacak. Yasa onay gerektirmediği için Bundesrat'ın reformu tamamen durdurma yetkisi yok. Ancak süreci Vermittlungsausschuss'a yani arabuluculuk komisyonuna göndererek yavaşlatabilir. Fakat şu an için böyle bir çoğunluğun oluşması beklenmiyor. Sağlık sisteminde tasarruf tartışmaları hastaları ve sigortalıları ilgilendirirken benzer bir soru şimdi sanayinin kalbinde. Volkswagen'de soruluyor. Tasarrufun bedelini kim ödeyecek? Volkswagen'ın 2030'a kadar dünyanın en cazip otomobil şirketi olma hedefi şirket içinde büyük bir tartışma başlattı. İyi de cazipliğin faturasını kim ödeyecek? Yönetimin verimlilik ve karlılık vurgusu yapması nedeniyle çalışanlar ve sendikalar bu dönüşümün bedelinin emekçilere çıkarılmasından endişe ediyor. Denetim kurulu toplantısından fabrika kapatmaları veya işten çıkarmalar konusunda net bir karar çıkmadı. Ancak kulis bilgilerine göre Emden, Hannover, Zwickau ve Neckarsulm tesislerinde üretimin kademeli olarak durdurulması değerlendiriliyor. Bu süreçte dünya genelinde on binlerce çalışanın işini kaybedebileceği konuşuluyor. Şirket Avrupa pazarındaki daralma, Çin'deki satış kayıpları ve küresel rekabet baskısını gerekçe gösteriyor. Sendikalar ise bu sorunların faturasının çalışanlara kesilmesine karşı çıkıyor. En büyük endişe yaklaşık 8 bin insanın çalıştığı Zwickau fabrikası için yaşanıyor. Olası bir kapanmanın bölgedeki tedarik zincirini ve yerel ekonomiyi ağır şekilde etkileyeceği belirtiliyor. Volkswagen'daki tasarruf tartışması artık yalnızca şirket içi bir mesele olmaktan çıkıp Almanya'nın sanayi politikası ve istihdam geleceği açısından kritik bir sınava dönüşmüş durumda. Otomotiv sektöründe istihdam tartışmaları sürerken çalışma yaşamını ilgilendiren bir başka önemli başlık da mini job sisteminin geleceği. Almanya'da Yaşlılık Güvencesi Komisyonu'nun milyonlarca kişinin çalıştığı mini job sistemindeki vergi ve sosyal sigorta ayrıcalıklarının kaldırılması yönündeki önerisi tartışma yarattı. Perakende gastronomi, otelcilik, tarım ve çeşitli hizmet sektörlerini temsil eden işveren örgütleri öneriye sert tepki gösterdi. İşverenlere göre mini job sisteminin kaldırılması ya da maliyetinin artırılması hem çalışanları hem de işletmeleri olumsuz etkileyecek. Özellikle perakende, restoran, otelcilik ve temizlik sektöründe mini job çalışanlarının önemli bir yer tuttuğu belirtilirken, bu sistemde yapılacak değişikliklerin personel açığını büyüteceği, hizmetlerin aksamasına ve birçok kişinin ek gelirini kaybetmesine yol açabileceği ifade ediliyor. Komisyon ise mini job sisteminin sosyal güvenlik yapısını zayıflattığını savunuyor. Bu nedenle mini job çalışanlarının emeklilik sigortasına dahil edilmesini, vergi ve sigorta avantajlarının kaldırılmasını, uygulanan %2'lik verginin %5'e çıkarılmasını ve istisnanın yalnızca öğrenciler için geçerli olmasını öneriyor. İşveren örgütleri ise bu değişikliğin Almanya ekonomisine uzun vadede zarar vereceğini belirtiyor. Onlara göre mini job sistemi özellikle öğrenciler, emekliler, çocuk sahibi ebeveynler ve ek gelir elde etmek isteyen çalışanlar için iş ve özel yaşamı dengeleyen önemli bir esnek çalışma modeli olmayı sürdürüyor. Ekonomi ve çalışma yaşamındaki tartışmaların ardından şimdi milyonlarca insanı doğrudan ilgilendiren konut sorununa bakalım. Almanya'da her gün 71 sosyal konut yok oluyor. Bu ne anlama geliyor? Dar gelirli aileler için uygun fiyatlı konut seçeneğini her gün biraz daha azaltıyor. Anlamı bu. Almanya genelinde kiralık ev fiyatları hızla yükselmeye devam ederken, dar gelirli ailelerin sığınabileceği son liman olan sosyal konutların sayısı alarm veriyor. Hükümetin güncel verilerine göre Almanya genelindeki toplam sosyal konut sayısı yaklaşık 1 milyona kadar gerilemiş durumda. Bu durum ülkenin yakın tarihindeki en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Uzmanların hesaplamalarına göre Almanya matematiksel olarak her gün ortalama 71 sosyal konutun statüsünü kaybetmesine sahne oluyor. Yıllık bazda incelendiğinde ise sadece son bir yıl içinde 57 binden fazla daire sosyal konut statüsünden çıktı. Haber ajanslarının derlediği bilgilere göre bu hızlı erimenin arkasında sistemin yasal işleyişi yatıyor. Almanya'da devlet inşaat firmalarına ucuz kredi veya teşvikler vererek konut inşa ettiriyor. Bunun karşılığında ev sahipleri daireleri 20 ile 30 yıl boyunca sadece dar gelirli vatandaşlara devletin belirlediği düşük fiyatlardan kiralamayı taahhüt ediyor. Ancak bu yasal süre sona erdiğinde ev sahiplerinin üzerindeki fiyat kısıtlaması otomatik olarak kalkıyor. Süresi dolan daireler serbest piyasa koşullarına geçiyor ve kiralar bir gecede fırlayabiliyor. Yılda ortalama sadece 27 bin yeni sosyal konut inşa edilebilirken sistemden çıkan konut sayısı bunun iki katını aşıyor. Sendikalar ve kiracı hakları savunucuları bir kere sosyal konut olan bir yer sonsuza kadar sosyal konut kalmalı ilkesinin anayasal güvenceye alınmasını ve kamusal konut şirketlerinin acilen devreye sokulmasını talep ediyor. Sosyal konut sayısı her geçen gün azalırken kira krizine karşı öngörülen çözümler de siyasi tartışmaların merkezinde yer alıyor. Şimdi de Berlin'de yeniden gündeme gelen kamulaştırma tartışmasına bakalım. Almanya'da koalisyon hükümetinin konutların kamulaştırılmasını eyalet düzeyinde yasaklamayı planladığı yönündeki karar tartışma yarattı. Konutların kamulaştırılması için kampanya yürüten Deutsche Wohnen und Co. Enteignen adlı şirketin koalisyon komitesinin geçen hafta aldığı kararla hükümetin eyaletlerin bu yönde adım atmasını federal bir yasayla engellemeyi hedeflediğini açıkladı. Girişime göre bu adım Berlin'de yapılacak seçimler öncesinde konutların kamulaştırılmasına ilişkin halk oylamasını fiilen geçersiz kılmayı ve Alman Anayasası'nın kamulaştırmayı düzenleyen 15. maddesini sınırlandırmayı amaçlıyor. girişim, hükümetin bu tutumunun kamulaştırmanın kira krizine karşı uygulanabilir bir çözüm olduğunu gösterdiğini savundu. Hazırladıkları yasa taslağıyla uygulama için gerekli hukuki zemini oluşturduklarını belirten girişim, hükümetin şimdi bunu engellemeye çalıştığını öne sürdü. Açıklamada hükümet, büyük emlak şirketleri ve gayrimenkul lobisinin çıkarları doğrultusunda hareket etmekle suçlandı. Berlin'deki demokratik halk oylamasına müdahale edildiği savunulan açıklamada, bu yaklaşımın demokrasi anlayışı açısından da ciddi soru işaretleri yarattığı ifade edildi. Değerli dinleyiciler, böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Haberlerimizi yayın süremize uygun olarak özetleyerek aktarıyoruz. Haberlerin ayrıntılı hallerine ve gün boyunca yayınlanan diğer gelişmelere www.radyokasel.de internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Sağlıklı ve neşeli bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Pazartesi günü canlı yayında buluşuncaya kadar hoşça kalın ama mutlaka merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.